Ustinaman, kanike haku bolarvi. Eresek nurlu Ustinaman, kanike haku bolarvi. Dastamazet namchi uzi, arancu sirku bolarvi. Akumazet namchi uzi, arancu sirku bolarvi. Endu hamaku desnoven, irçam peymeneku.